0: Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğin eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine ben de bittim.
1: Vakit geldi konağa. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum konağa. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunala. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek Kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala.

yakınmamış gibi. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet, sanırım geçmiş gibi.

0: Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum. Gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa, başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak. Yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede, imdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı, sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız, ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceyi geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.
1: Sen bir kez bakarken çektiğin resimler vardır hani. Pek öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağımda. Öyleyse haykırmak lazım. Dibini görmeyenin.
2: Saçların uçuşurdu rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı. Deniz yanardı. Sen konuşurdun. Dinlerdim. Gülerdin. Susardın. Düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi. Görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.

Daha dokunmadan kuru dirim. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan, siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri, sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzer olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.

0: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın.
1: Gönül verip türkü söylemek yağar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak, ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şişiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.

0: Eyüp Erhun Köse, seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyordu yokuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya. Kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi ama her sabah o anı...
1: Sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar artık yalnızlığın suskunluğu olmuşlardı.

yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini, uzakta da olsam anlar mısın benim sevgimi anne?

Ama sevgiden anlamazdık Elam. Veren günleri anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kördüğüm olsa da sen o kördüğümleri çözersin. Çünkü...

Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit, dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat, beni tükür, savur rüzgara.

kayıp bir sevgideyim. Hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum, kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli yersiz. Sadece kalbim ve sevgim sana

Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz. Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek. Sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin?

0: Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.
1: İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında, kayıp kayıp gidiyor dünya, bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

iki bıçak seç kendine. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet, iki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

0: insanın yaşamının başladığı ve bittiği o an.
1: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder? Hepsi birer aldatma.
2: Her şeyin,
1: aldatma.
2: Hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu.

0: halindeydi.
1: Ama sorulması gereken şuydu: ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.

0: Artık öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağımda. Öyleyse haykırmak lazım. Dibini görmeyenin.
1: Birikti. Can evimde bir hasret. Yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini. Uzakta da olsam anlar mısın benim sevgimi anne?

Ama sevgiden anlamazdık Elam. Veren günleri anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kör düğüm olsa da sen o kör düğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

gönül verip türkü söylemek yağar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak. Ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şişiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.

Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın.

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında, büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız, yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceyi geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.

İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında, kayıp kayıp gidiyor dünya, hıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek.

0: Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz. Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin?
1: İşte gidiyorum,

0: bir kara toprağa gömmek
1: ve bir insanın yaşamının başladığı ve bittiği o an.
2: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder? Hepsi birer aldatma.
3: Her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarım bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhunu. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.
4: Sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar. Artık yalnızlığın suskunluğu olmuşlardı.

0: Vakit geldi Kunal'a. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunal'a. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunal'a. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Kunal'a kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek Kunal'a. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunal'a. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunal'a. Seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur Kunal'a, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.
1: Betül Kayıp Mazbatır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum, sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissine. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgürüm. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece bu sebeple bile ne karanlık yavaşlatabilir ki.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah, benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben.

saçların uçuşurdu rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz yanardı. Sen konuşurdun, dinlerdim. Gülerdin, susardın, düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.

Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit, dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat, beni tükür, savur rüzgara.

büsbütün dışında, yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında, bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen, içim muradına ermiş abasız pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.

hiç yakınmamış. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet, sanırım geçmiş gibi.

iki bıçak seç kendine. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet, iki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

kayıp bir sevgideyim. Hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum, kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli yersiz.

Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle deli gibiyim, sensiz bu sessizlikle.

ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim.

Eyüp Erhun Köse, seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyor diyor kuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya, kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi ama her sabah o anı başka cümleler...

Daha dokunmadan kuru dirim. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor. Ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor. Ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların, korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzer olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.

Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bileceğim. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avcunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceğim. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bilecek. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernavut'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam. Bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam. Seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.

0: Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında, büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız, yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceyi geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.
1: Son bir kez bakarken çektiğin resimler vardır hani. Pek öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağımda. Öyleyse haykırmak lazım. Dibini görmeyelim. Ve bir insanın yaşamının başladığı ve bittiği o an.
2: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur.

Sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar...

0: her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarın bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhunu. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.
1: İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında, kayıp kayıp gidiyor dünya, bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sen ki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

Daha dokunmadan kuru dirim, çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde, uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların, korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzer olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.

yakınmamış gibi. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet, sanırım geçmiş gibi.

anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı etekleri

Dinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben, sensiz bu sessizlikle deli gibiyim sensiz. Bu sessizlikle.

0: ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlikle.
1: Betül Kayıtmaz Batır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgür. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır. Ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece bu sebeple bile ne karanlık yavaşlatabilir.
2: Vakit geldi konağa. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunala. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunala. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek Kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala. Seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur Kunala. Uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.

Eyüp Erhun Köse, seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyor diyor kuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı.

0: Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi ama her sabah o anı başka başka cümlelerle yeniden.
1: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü, sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar, sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan, sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın.

Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz, tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin?

Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit, dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat, beni tükür, savur rüzgara.

saçlarını çüşürdü rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz yanardı. Sen konuşurdun, dinlerdim. Gülerdin, susardın, düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.

kayıp bir sevgideyim. Hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum, kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli yersiz. Sadece kalbim ve sevgim sana

gönül verip türkü söylemek yağar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akarboğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak. Ama işte, bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şişiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.

Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bileceğim. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avcunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceğim. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısırağı dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bileceğim. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernavut'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.

0: Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah, benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil, zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Bitti. Ben yine
1: can evimde ben. Bir hasret yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini. Uzakta da olsam anlar mısın benim sevgimi?

Ama sevgiden anlamazdık Elam. Veren günleri anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kör düğüm olsa da sen o kör düğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

Hem zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.

iki bıçak seç kendini. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet, iki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bilecek. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avcunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceği. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bileceğim. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernavut'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.

0: Vakit geldi Kunal'a. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunal'a. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunal'a. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Kunal'a kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek Kunal'a. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunal'a. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunal'a. Seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur Kunal'a, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.
1: Her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarın bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhunu. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla. İlk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı, hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.

bir sevgideyim. Hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum, kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli yersiz. Sadece kalbim ve sevgim sana müptela olmuş.

Sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar...

Daha dokunmadan kuru dirim, çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan, siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri, sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde, uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların, korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler, benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat, ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten, bu hercai diken, bu çılgın arzu, sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi, düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi, siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi, siyah gözlerine beni de götür.

0: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın.
1: Gönül verip türkü söylemek yar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak, ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şişiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.
2: Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp. Beni erit. Dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat. Beni tükür. Savur rüzgara.

Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle, deli gibiyim sensiz bu sessizlikle.

ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine ben de bittim.

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylonlandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında, büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız, yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceyi geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.

Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.

iki bıçak seç kendine. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet, iki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

can evimde bir hasret. Yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini. Uzakta da olsam

Ama sevgiden anlamazdık Eram. Veren günleri anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kördüğüm olsa da sen o kördüğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

Bir kara toprağa gömmek. Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz. Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin?

0: dönemler vardır hani. Pek öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağımda. Öyleyse haykırmak lazım. Dibini görmeyenin.
1: İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında, kayıp kayıp gidiyor dünya, bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

0: hiç yakınmamış gibi. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet, sanırım geçmiş gibi.
1: Saçlarını çüşürdü rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz yanardı. Sen konuşurdun, dinlerdim. Gülerdin, susardın, düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.

0: ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak. Bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım. Ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgür. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece bu sebeple bile
1: seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyor diyor kuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya. Kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde

0: Birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi. Ama her sabah o anı başka
1: ve
0: başka cümleler...
1: Bir insanın yaşamının başladığı ve bittiği o an.
2: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder? Hepsi birer

Eyüp Erhun Köse, seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyor diyor kuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya. Kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi. Ama her sabah o anı

0: insanın yaşamının başladığı ve bittiği o an.
1: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder? Hepsi birer.

Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bileceğim. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avcunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceğim. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bileceğim. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernavut'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylonlandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa, başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz, avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında, büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız, yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceyi geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.

0: her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarım bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevgilinin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhunu. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.
1: İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında, kayıp kayıp gidiyor dünya, bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sen ki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

can evimde bir hasret. Yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini. Uzakta da olsam

Ama sevgiden anlamazdık Elam. Veren günlere anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kör düğüm olsa da sen o kör düğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

İki bıçak seç kendini. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet. İki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit, dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat, beni tükür, savur rüzgara.

saçlarını çüşürdü rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz yanardı. Sen konuşurdun, dinlerdim. Gülerdin, susardın, düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.

Daha dokunmadan kuru dirim, çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan, siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri, sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde, uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların, korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler, benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat, ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten, bu hercai diken, bu çılgın arzu, sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi, düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi, siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi, siyah gözlerine beni de götür.

Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle deli gibiyim, sensiz bu sessizlikle.

0: ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlikle.
1: Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulun.

sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz. Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin?

0: Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.
1: Pek öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağımda. Öyleyse haykırmak lazım. Dibini görmeyelim.
2: Çok kolay değil yaşamak. Gönül verip türkü söylemek yar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan. Her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak. Ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şişiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler. Ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan
3: hiç
2: ayrılmak.
3: Yakınmamış gibi. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet, sanırım geçmiş gibi.
4: Vakit geldi konağa. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum konağa. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunala, kemiklerine yapışık etlerin var, bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerin var, bir gün sönecek Kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var, benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala, seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala, seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur Kunala, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.
0: Betül Kayıt Mazbatır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak. Bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım. Ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgür. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece bu sebeple bile ne karanlık yavaşlatabilir.
5: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın.

bir sevgideyim. Hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum, kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli yersiz. Sadece kalbim ve sevgim sana

0: Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine
1: sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında. Ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar. Artık yalnızlığın suskunluğu olmuşlardı.

yanmamış, hiç yakınmamış gibi. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet, sanırım geçmiş gibi.

0: Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bilecek. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avucunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bilecek. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bilecek. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernambuco'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.
1: Pek öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağımda. Öyleyse haykırmak lazım, dibini görmeyenin.

0: Eyüp Erhun Köse. Seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyor diyor kuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya, kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi ama her sabah o anı başka başka cümlelerle yeniden...
1: İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında kayıp kayıp gidiyor dünya ıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısına.

aslında bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de Ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.

Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar artık yalnızlığın suskunluğu olmuşlardı.

yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini, uzakta da olsam anlar mısın benim sevgimi anne?

Ama sevgiden anlamazdık Eram. Veren günleri anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kördüğüm olsa da sen o kördüğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

yerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit, dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat, beni tükür, savur rüzgara.

saçlarını çüşürdü rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz yanardı. Sen konuşurdun, dinlerdim. Gülerdin, susardın, düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.

iki bıçak seç kendini. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet, iki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylonlandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden, gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü, çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz, dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresine. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa, başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında, büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında, bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız, ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceye geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.

kayıp bir sevgideyim. Hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum, kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli yersiz. Sadece kalbim ve sevgim sana müptela olmuş.

0: insanın yaşamının başladığı ve bittiği o an.
1: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur.

Vakit geldi Kunal'a. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunal'a. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunal'a. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Kunal'a kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek Kunal'a. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunal'a. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunal'a. Seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur Kunal'a, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.

her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarım bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhunu. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine

Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle deli gibiyim, sensiz bu sessizlikle.

0: ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlikle.
1: Betül Kayıt Mazbatır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgür. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz.

Daha dokunmadan kuru dirim, çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan, siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri, sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların, korku tufanına yakalandığı, siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler, benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat, ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten, bu hercai diken, bu çılgın arzu, sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi, düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi, siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi, siyah gözlerine beni de götür.

0: gönül verip türkü söylemek yağar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak, ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şişiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.
1: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın.
0: Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz, tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin?

kayıp bir sevgideyim. Hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum, kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli.

anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle deli gibiyim, sensiz bu sessizlikle.

0: ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlikle.
1: İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında. Kayıp kayıp gidiyor dünya, ıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

0: insanın yaşamının başladığı ve bittiği o an.
1: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder? Hepsi birer aldatmaca.

0: Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceyi geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.
1: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alın.

0: pek öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağımda. Öyleyse haykırmak lazım. Dibini görmeyenin.
1: Vakit geldi konağa. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum konağa. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var konağa. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Konağa kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek konağa. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var, benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala, seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala, seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur Kunala, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.

Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bilecek. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avcunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceğim. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bilecek. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernambuco'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.

Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit, dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat, beni tükür, savur rüzgara.

iki bıçak seç kendine. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet, iki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

0: yaşamak. Gönül verip türkü söylemek yar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak. Ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan
1: hiç
0: ayrılmak.
1: Yakınmamış gibi. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet, sanırım geçmiş gibi.
2: Şimdi sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar artık yalnızlığın suskunluğu olmuşlardı.

0: Uyan, Eyüp Erhun Köse. Seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyor diyor kuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya, kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi ama her sabah o anı başka başka cümleler.
1: İşte gidiyorum.

yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini, uzakta da olsam anlar mısın benim sevgimi anne?

Ama sevgiden anlamazdık Eram. Veren günleri anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kördüğüm olsa da sen o kördüğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

Betül Kayıp Mazbatır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgür. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece

Daha dokunmadan kuru dirim, çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan, siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri, sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.

Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz. Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin beni?

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarın.

0: Gittiğin eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine ben de bittim.
1: Saçlarını çüşürdü rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz yanardı. Sen konuşurdun, dinlerdim, gülerdin, susardın, düşünürdün, benimle el ele yürürdün, yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi, uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim, uzaktan, çok uzaklardan. Seni seyrederdim.

0: Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Gökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.
1: Her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarım bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhunu. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil.

Güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.

0: Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.
1: Sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında. Ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar...

0: Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah, benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine ben de bittim.
1: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın.
2: İşte gidiyorum.

0: bir kara toprağa gömmek.
1: Vakit geldi Kunal'a. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunal'a. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunal'a. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Kunal'a kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek Kunal'a. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunal'a. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunal'a. Seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur Kunal'a, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.

Kayıp bir sevgideyim, hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum, kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli yersiz. Sadece kalbim ve sevgim sana müptela olmuş.

Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit, dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat, beni tükür, savur rüzgara.

0: Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz. Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek. Sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen her sessizce sevebilmek.
1: Hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi, vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarım bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhunu. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, İçten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.

Can evimde bir hasret. Yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini. Uzakta da olsam anlar mısın benim sevgimi anne?

Ama sevgiden anlamazdık Elam. Veren günleri anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kördüğüm olsa da sen o kördüğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

Elif Erhun Köse, seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyordu yokuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya, kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi.

0: Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi. Ama her sabah o anı başka başka cümlelerle...
1: Bir insanın yaşamının başladığı ve bittiği o an.
2: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder?
3: Kolay değil yaşamak.
2: Hepsi birer aldatma.
3: Gönül verip türkü söylemek yağar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akarboğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak. Ama işte, bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şişiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.

İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında, kayıp kayıp gidiyor dünya, bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer,

Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bilecek. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avucunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bilecek. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bilecek. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernavut'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.

Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle, deli gibiyim sensiz bu sessizlikle.

ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlikle.

Daha dokunmadan kuru dirim. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan, siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri, sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde, sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum, neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde, uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların, korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerine. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.

Betül Kayıp Mazbatır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgür. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece bu sebeple biliyorum.

0: yakınmamış gibi. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet. Sanırım geçmiş gibi.
1: Son bir kez bakarken çektiğim resimler vardır hani. Pek öyle hazırlanmadan odaklandığım ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağımda. Öyleyse haykırmak lazım. Dibini görmeyenin.
2: İki bıçak seç kendini. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet. İki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

saçların uçuşurdu rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz yanardı. Sen konuşurdun, dinlerdim. Gülerdin, susardın, düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylonlandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden, gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü, çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa, başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında, büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak. Yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında, bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız, ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceyi geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.

her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi, vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu çünkü baktıkça yarım bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhunu. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.

0: Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz, tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin?
1: İşte gidiyorum.

Sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar...

yaşamak. Gönül verip türkü söylemek yağar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak. Ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şişiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.

Daha dokunmadan kuru dirim, çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan, siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri, sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde, uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların, korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler, benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat, ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten, bu hercai diken, bu çılgın arzu, sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi, düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi, siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi, siyah gözlerine beni de götür.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah, benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben

0: insanın yaşamının başladığı ve bittiği o an.
1: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder? Hepsi birer aldatmaca.
2: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın.

Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle, deli gibiyim sensiz bu sessizlikle.

ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlikle.

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylonlandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden, gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç.

Gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa, başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında, büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Örneğin 3 bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık. Gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceye geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.

0: Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit, dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat, beni tükür, savur rüzgara.
1: Renkleri görebilenler için. Betül Kayıt Mazbatır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilir.

edebilirsin elbette ancak. Bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım. Ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgür. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece bu sebeple bile

Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bilecek. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avcunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceğim. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bilecek. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernambuco'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.

0: iki bıçak seç kendine. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet, iki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.
1: Pek öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağında. Öyleyse haykırmak lazım, dibini görmeyenin.

yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet, sanırım geçmiş gibi.

kayıp bir sevgideyim. Hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum, kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli yersiz. Sadece kalbim ve sevgim sana

yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.

Vakit geldi kunağa. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum kunağa. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var kunağa. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Kunağa kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek kunağa. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur kunağa. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir kunağa. Seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur kunağa, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.

İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında, kayıp kayıp gidiyor dünya, bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

0: Saçların uçuşurdu rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz yanardı. Sen konuşurdun, dinlerdim. Gülerdin, susardın, düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.
1: Solumuzda uyuyan Eyüp Erhun Köse, seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyordu yokuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya. Kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde, birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi. Ama her sabah o anı

0: geçerim kalbinden.
1: Birikti can evimde bir hasret, yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini, uzakta da olsam anlar mısın benim sevgimi anne?

Ama sevgiden anlamazdık Eram. Veren günlere anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kördüğüm olsa da sen o kördüğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

0: resimler vardır hani. Pek öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağımda. Öyleyse haykırmak lazım. Dibini görmeyenin.
1: İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında, kayıp kayıp gidiyor dünya, bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm. Bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerin ellerimde bekleyeyim.

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylonlandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik.

başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Örneğin 3 bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede, imdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı, sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız, ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık. Gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceyi geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğin eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine

0: ben de bittim.
1: Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit. Dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat. Beni tükür, savur rüzgara.

0: bir insanın yaşamının başladığı ve bittiği o an.
1: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder? Hepsi birer aldatmaca.
2: Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz. Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin?

0: Bir kara toprağa gömmek.
1: Her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarım bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhuna. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.

Daha dokunmadan kuru dirim. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan, siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri, sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde, sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum, neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde, uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların, korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzer olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerine. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.

0: Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.
1: Yakınmamış gibi. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet. Sanırım geçmiş gibi.

Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bileceği. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avucunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceği. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim, neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bileceğim. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernambuco'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.

kayıp bir sevgideyim. Hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum, kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli yersiz. Sadece kalbim ve sevgim sana

saçların uçuşurdu rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz senardı. Sen konuşurdun, dinlerdim. Gülerdin, susardın, düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.

Sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar...

0: değil yaşamak. Gönül verip türkü söylemek yar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak. Ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şişiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.
1: Can evimde bir hasret, yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini, uzakta da olsam anlar mısın benim sevgimi anne?

Ama sevgiden anlamazdık Elam. Veren günlere anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kördüğüm olsa da sen o kördüğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

0: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın.
1: Vakit geldi kunağa. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum kunağa. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunala, kemiklerine yapışık etlerin var, bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerin var, bir gün sönecek Kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var, benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala, seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala, seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur Kunala, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.
2: Erhun Köse, seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyordu yokuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya, kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde, birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi ama her sabah o anı başka cümlelerle...

iki bıçak seç kendini. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesini. Biri sevmek için, biri ihanet, iki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sen

el basar yataklarımı. Gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, İki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle, deli gibiyim sensiz bu sessizlikle.

0: ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlikle.
1: Betül Kayıtmaz Batır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgürüm. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece bu sebeple bile ne karanlık yol.
2: Saçların uçuşurdu rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz yanardı. Sen konuşurdun, dinlerdim. Gülerdin, susardın, düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.

Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz, tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin?

kez bakarken çektiğin resimler vardır hani. Pek öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağımda. Öyleyse haykırmak lazım, dibini görmeyenin.

0: her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarım bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhunu. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.
1: Yaşamının başladığı ve bittiği o an.
2: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder?

0: Eyüp Erhun Köse, seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyordu yokuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya. Kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi ama her sabah o anı başka başka cümlelerle yeniden
1: vakit geldi konağa. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum konağa. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var konağa. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Konağa kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek konağa. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var, benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala, seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala, seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur Kunala, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.

0: Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine ben de bittim.
1: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın.

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylonlandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umrumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında, büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız, yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık. Gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceyi geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.

Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit, dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat, beni tükür, savur rüzgara.

iki bıçak seç kendine. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet, iki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

Daha dokunmadan kuru dirim, çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan, siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri, sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzer olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerine. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.

gönül verip türkü söylemek yağar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak, ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati işiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.

Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.

Görebilenler için. Betül Kayıp Mazbatır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılık aldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor.

0: Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgür. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Birlikte. Sadece bu sebeple
1: can evimde bir hasret yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini, uzakta da olsam anlar mısın benim sevgimi anne?

Ama sevgiden anlamazdık Elam. Veren günlere anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kördüğüm olsa da sen o kördüğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

Ayıp bir sevgi değil. Hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum. Kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli yersiz. Sadece kalbim ve sevgim sana müptela olmuş.

yakınmamış gibi. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet, sanırım geçmiş gibi.

0: Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bileceğim. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avucunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceğim. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bileceğim. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernavut'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.
1: İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında, kayıp kayıp gidiyor dünya, bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

Sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında. Ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar...

Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle, deli gibiyim sensiz bu sessizlikle.

0: ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim.
1: Biliyorum,
0: sensiz bu sessizlikle.
2: Gönül verip türkü söylemek yağar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak, ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şişiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan.

Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bileceğim. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avcunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceğim. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bileceğim. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Orhan'da, Pernambuco'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.

0: Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondan da o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında, büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız, yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, yahut sokaklara tükürsek, ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli gece geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.
1: Sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp, sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar...

0: Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz. Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin beni?
1: Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp. Beni erit, dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat. Beni tükür, savur rüzgara.

0: Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine ben de bittim.
1: Vakit geldi kunağa. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum kunağa. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var kunağa. Kemiklerine yapışık etlerin var, bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerin var, bir gün sönecek kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var, benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur kunala, seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir kunala, seni görünce yanar. Ucan burnunda soluk olur kunağa, uçar gider. Ucan benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.

0: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın.
1: Eyüp Erhun Köse, seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyor diyor kuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya. Kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi ama her sabah o anı başka cümlelerle...

Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle, deli gibiyim sensiz bu sessizlikle.

0: ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlik.
1: Can evimde bir hasret. Yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini. Uzakta da olsam anlar mısın benim sevgimi anne?

Ama sevgiden anlamazdık Eram. Veren günleri anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kördüğüm olsa da sen o kördüğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.

saçların uçuşurdu rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz yanardı. Sen konuşurdun, dinlerdim. Gülerdin, susardın, düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.

0: her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarım bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhunu. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.
1: Kayıp mazmattır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak. Bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım. Ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey Ben de yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgür. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece bu sebeple bile ne karanlık...

kayıp bir sevgideyim. Hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum, kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli yersiz. Sadece kalbim ve sevgim sana

Daha dokunmadan kuru dirim. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde, uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların, korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzer olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.

0: insanın yaşamının başladığı ve bittiği o an.
1: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder? Hepsi birer aldatmaca.
2: İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında, kayıp kayıp gidiyor dünya, bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende. Bu bir nimet, bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin, bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm. Bu bir kötü tecelli ki nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

iki bıçak seç kendini. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet, iki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

0: Bir kara toprağa.
1: Bir kez bakarken çektiğim resimler vardır hani. Pek öyle hazırlanmadan odaklandığım ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağımda. Öyleyse haykırmak lazım. Dibini görmeyi.
2: Yaşanmamış, hiç yakınmamış gibi. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet, sanırım geçmiş gibi.
3: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın.
4: Vakit geldi konağa. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum konağa. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunala. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek Kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala. Seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur Kunala, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.

Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum.

0: içinde deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlik.
1: Eyüp Erhun Köse. Seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyordu yokuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor, ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya, kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi. Ama her sabah o anı başka başka cümlelerle...
2: Saçlarını çüşürdü rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı. Deniz yanardı. Sen konuşurdun. Dinlerdim. Gülerdim. Susardın. Düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi. Görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.

gönül verip türkü söylemek yağar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak, ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati işiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.

İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında, kayıp kayıp gidiyor dünya, bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

kayıp bir sevgideyim. Hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum, kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli yersiz. Sadece kalbim ve sevgim sana

0: insanın yaşamının başladığı ve bittiği o an.
1: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder? Hepsi birer

0: Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz. Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin?
1: İşte gidiyorum.

Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bileceği. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avcunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceği. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısırağı dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bilecek. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Orhan'da, Pernavut'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.

0: İki bıçak seç kendini. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesini. Biri sevmek için, biri ihanet. İki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.
1: Vardır hani. Pek öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağında. Öyleyse haykırmak lazım. Dibini görmeyenin.
2: Birikti. Can evimde bir hasret. Yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini. Uzakta da olsam. Anlar mısın benim sevgimi anne?

Ama sevgiden anlamazdık Elam. Veren günleri anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kör düğüm olsa da sen o kör düğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

0: Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.
1: Yakınmamış gibi. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet. Sanırım geçmiş gibi.

Daha dokunmadan kuru direm, çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan, siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri, sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların, korku tufanına yakalandığı, siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler, benzer olmayan bir dünya kursun. Cellat, ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten, bu hercai diken, bu çılgın arzu, sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi, düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi, siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi, siyah gözlerine beni de götür.

Betül Kayıt Mazbatır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissine. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgür. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece bu sebeple bile ne karanlık bir...

her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarım bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhunu. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.

Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit, dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat, beni tükür, savur rüzgara.

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylonlandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük,

kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü, çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa, başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz, avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında, büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız, yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık. Gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceyi geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah, benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben

0: Orada kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil, zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğin eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine
1: sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar artık yalnızlığın suskunluğu olmuşlardı.

Evda'nın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar...

0: Okuyan Eyüp Erhun Köse, seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyor diyor kuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya. Kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi ama her sabah o anı başka başka cümlelerle
1: ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş.

Bıkmış, usanmış, yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımasın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz. Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin?

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine

Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum. Gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa, başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak. Yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede, imdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı, sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız, ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceyi geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.

0: pek öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor beyaza dönmekte olan rakı bardağımda. Öyleyse haykırmak lazım dibini görmeyeni.
1: İki bıçak seç kendini. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet. İki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

0: yaşamının başladığı ve bittiği o an.
1: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder?

saçların uçuşurdu rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz yanardı. Sen konuşurdun, dinlerdim. Gülerdin, susardın, düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi.

Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.

çekti. Can evimde bir hasret. Yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini. Uzakta da olsam anlar mısın benim sevgimi anne?

Ama sevgiden anlamazdık Eram. Veren günleri anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kördüğüm olsa da sen o kördüğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

0: geçerim kalbinden.
1: Her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarım bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevgilin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhuna. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine

0: temiz ol ve yeniden var et kendini.
1: Kolay değil hocam.
2: Gönül verip türkü söylemek yağar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak, ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şişiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.

Daha dokunmadan kuru dirim, çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan, siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri, sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde, uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya top-

Kutla yaralı kırlangıçları ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.

Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle, deli gibiyim sensiz bu sessizlikle.

0: ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlikle.
1: Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit. Dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat. Beni tükür, savur rüzgara.

0: yakınmamış gibi. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet, sanırım geçmiş gibi.
1: İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında, kayıp kayıp gidiyor dünya, bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bilecek. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avcunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceğim. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bileceğim.

Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernambuco'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.

Betül Kayıt Mazbatır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgür. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece bu sebeple bile

Vakit geldi kunağa. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum kunağa. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var kunağa. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Kunağa kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek kunağa. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur kunağa. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir kunağa. Seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur kunağa, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.

0: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın. Vardır hani.
1: Pek öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağımda. Öyleyse haykırmak lazım. Dibini görmeyelim.

Erhun Köse. Seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyor diyor kuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya. Kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, insanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde, birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi ama her sabah o anı başka cümleye...

Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle, deli gibiyim sensiz bu sessizlikle.

0: ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlikle.
1: Sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar artık yalnızlığın suskunluğu olmuşlardı.

0: Betül Kayıtmaz Batır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak. Bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım. Ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgürüm. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece bu sebeple bilir.
1: İki bıçak seç kendini. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet. İki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz. Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek. Sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin?

saçların uçuşurdu rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz yanardı. Sen konuşurdun, dinlerdim. Gülerdin, susardın, düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.

Vakit geldi Kunal'a. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunal'a. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunal'a. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Kunal'a kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek Kunal'a. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunal'a. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunal'a. Seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur Kunal'a, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.

Daha dokunmadan kuru dirim. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor. Ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde, uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor. Ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların, korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.

Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bilecek. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avcunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bilecek. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bilecek. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernavut'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.

0: geçerim kalbinden.
1: Biliyorum kolay değil yaşamak. Gönül verip türkü söylemek yar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akarboğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak. Ama işte, bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şişiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.
2: Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit. Dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat. Beni tükür, savur rüzgara.

0: ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.
1: Yaşamının başladığı ve bittiği o an.
2: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder? Hepsi birer aldatmaca.
3: İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında. Kayıp kayıp gidiyor dünya, bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlük.

Bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de Ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarım bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhuna. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.

yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet, sanırım geçmiş gibi.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine ben de bittim.

kayıp bir sevgideyim. Hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum, kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli yersiz. Sadece kalbim ve sevgim sana müptelim.

0: Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondan da o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında, büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız, yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceyi geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.
1: Bitti. Can evimde bir hasret. Yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini, uzakta da olsam anlar mısın benim sevgimi anne?

Ama sevgiden anlamazdık Eram. Veren günlere anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kördüğüm olsa da sen o kördüğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

0: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın.
1: Ve bir insanın yaşamının başladığı ve bittiği o an.
2: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder? Hepsi birer aldatma.
3: Her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarım bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhunu. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen,

Sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar...

0: görebilenler için. Betül Kayıt Mazbatır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgür. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece bu sebeple bile ne karanlık yavaşlatabilir.
1: Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş, bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz. Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin beni?
2: İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. ağzı bilmem. Gün nasıl başladığında kayıp kayıp gidiyor dünya ıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerin ellerimde bekleyeyim.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine

Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylonlandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa, başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında, büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceye geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.

0: gönül verip türkü söylemek yağar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak, ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şişiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.
1: Son bir kez kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Resimler vardır hani. Pek öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağında. Öyleyse haykırmak lazım, dibini görmeyenin.

iki bıçak seç kendine. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet, iki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

Daha dokunmadan kuru dirim. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan, siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri, sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde, sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum, neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde, uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların, korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerine. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.

Vakit geldi Kunal'a. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunal'a. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunal'a. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Kunal'a kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek Kunal'a. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunal'a. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunal'a. Seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur Kunal'a, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.

0: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış bitti gibi uyanacaksın.
1: Can evimde bir hasret. Yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini. Uzakta da olsam, anlar mısın benim sevgimi anne?

Ama sevgiden anlamazdık Elam. Veren günleri anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kördüğüm olsa da sen o kördüğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

bir sevgideyim. Hüznümle sarmaş dolmaş olmuşum, kendi sevdamı yitirmişim. Kalemim haddini aşmış, cümlelerim yerli yersiz. Sadece kalbim ve sevgim sana

Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit, dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat, beni tükür, savur rüzgara.

saçların uçuşurdu rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz senardı. Sen konuşurdun, dinlerdim. Gülerdin, susardın, düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.

0: Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bileceğim. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avucunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceğim. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bileceğim. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernavut'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.
1: Eyüp Erhun Köse, seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyor diyor kuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil, camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor, ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya. Kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, İnsanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde, birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi. Yaşanmamış. Ama her
2: hiç
1: sabah
2: o anı gibi. Başka cümle. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet, sanırım geçmiş gibi.

Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle deli gibiyim, sensiz bu sessizlikle.

0: ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlikle.
1: Saçların uçuşurdu rüzgardan. Yanından seni seyrederdim. Güneş yakardı, deniz senardı. Sen konuşurdun, dinlerdim. Gülerdin, susardın, düşünürdün. Benimle el ele yürürdün. Yol biterdi, görmezdim seni. Zaman yıl yıl geçerdi. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim. Uzaktan, çok uzaklardan seni seyrederdim.
2: Solumuzda uyuyan Eyüp Erhun Köse, seslendiren Rana Toka. Bazı yükler yüreğe yaslanır. Otobüs sabahın ilk yorgunluğu gibi ağır ağır tırmanıyor diyor kuşu. Camlar buğulu, içerisi kuru bir nefesin ardında kalmış gibi pusluydu. Sıralanmış koltuklarda uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen bedenler, şehrin ruhunu taşıyan sessiz bir orkestranın parçası gibiydi. Kadın cam kenarına oturmuş, dışarıya değil camdaki kendi silüetine bakıyordu. Kirpiklerine takılmış bir düşünce gibi duruyordu orada. Ne tamamen düşüyor ne de tamamen kalıyordu. İçeri son binenler arasında ince montuna sığınmış bir çocuk vardı. Belki 10-11 yaşındaydı. Otobüs hafifçe sarsıldığında ayakta bekleyen birkaç kişi arasında sendeleyip onun yanındaki boş koltuğa oturdu. Kadın başını çevirip bakmadı. Ama çocuğun varlığını hissetti. Önce kokusundan, kirli bozuk paralarla ezilmiş bir simidin karışımı gibi, sonra da sol omzuna yaslanan ağırlıktan. Başlangıçta istemsiz bir temas sandı. Ama çocuk otobüs hareket ettikçe omzuna daha çok yaslandı. Başı ağırlaştı, solukları düzenli hale geldi. Kadın kıpırdamadı. Teninde bir zamanlar çok iyi bildiği bir sıcaklık vardı şimdi. Çocuğun başının o saf ipeksi dokusu. Yıllar önce sabah uykusunda yanına kıvrılan oğlunun saçları gibi. Omzundaki baş bir yabancıya aitti ama dokunuşunda bir tanışıklık vardı. Tuhaf olan buydu. İnsanın geçmişi bazen bu kadar yakına gelince ne yapacağını bilemez ya. Kadın da o halde oturdu kaldı. Ne uzaklaştırabildi başını ne de tam olarak kabullenebildi. Otobüs yaşlı bir adamın sabah yürüyüşü gibi ağır adımlarla devam ediyordu yoluna. Camdan görünen şey kadının belleğinde eski bir kasetin sararmış görüntülerini çağırıyordu. Oğlunu son gördüğü günü düşündü. O zaman da kıştı. Soğuk, İnsanın içini döven türdendi. Elinden tuttuğu küçük çocuk onunla birlikte değil, onun ardında kalan bir gölge gibi yürüyordu. Kapının önünde, birazdan döneceğim diyemeden bıraktı elini. Dönmedi, dönemedi. Yıllarca bir kartpostal gibi sakladı o günü. Üzerine not düşmedi ama her sabah o anı başka başka...

birikti. Can evimde bir hasret. Yaktı bağrımı senin sevdan. Uzaklardan diledim hayallerini. Uzakta da olsam anlar mısın benim sevgimi anne?

Ama sevgiden anlamazdık Elam. Veren günleri anne. Seni anlatmak zor. Gönül gözüyle yıkanmış bir yapraksın. Günler kör düğüm olsa da sen o kör düğümleri çözersin. Çünkü sen yaşamış bir meleksin anne.

0: yakınmamış gibi. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet, sanırım geçmiş gibi.
1: Ve bir insanın yaşamının başladığı ve bittiği o an.
2: Nefes alıp veren her canlı için bu dünya. Hiç usanmadan tekrarlanan deneyimler tiyatrosu. Kafa patlattığımız çoğu şey gerçek birer yalan. Çok istiyorsun biliyorum. Bana gerçeği sorma. Gerçek olmayan bir dünyanın sakinleriyiz biz. Her şey az ileride, pusuda. Kimisi başrole soyunur tiyatroda, kimisi soytarı olmaktan mutludur. Ne fark eder? Hepsi birer aldatmaca.

0: Vakit geldi Kunal'a. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunal'a. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunal'a. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Kunal'a kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek Kunal'a. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunal'a. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunal'a. Seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur Kunal'a, uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.
1: Çektiğin resimler vardır hani. Pek öyle hazırlanmadan odaklandığın ve ellerine gelen titremeden uzak. İşte o karede kalıverir bazen hayat. Sonrası fragmandır. Bölüm bölüm inleyerek gidemeyen ve her anı bayat. Şimdi soğuk iklimli memleketlerin sıcak özleminde eritilmiş bir buz parçası yüzüyor. Beyaza dönmekte olan rakı bardağında. Öyleyse haykırmak lazım. Dibini görmeyenin.
0: Yordum, yoruldum, sana geldim ey hayat. Beni de diğerleri gibi yargıla. Kumsalda kıvranan bir balık kadar yanlışım sana. Yanıldım, yenildim. Al beni, sakla koynuna. Bu deli sancının tam ortasında beni öp, beni erit. Dök kalıplara. Dilinin ucunda bir sövgü gibi ey hayat. Beni tükür, savur rüzgara.
2: Renkleri görebilenler için. Betül Kayıtmaz Batır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor. Usul usul, onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak, bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgür. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece bu sebeple bilmiyorum.

Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz. Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin?

İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında, kayıp kayıp gidiyor dünya, bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

Daha dokunmadan kuru dirim. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor. Ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde, uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor. Ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların, korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden, gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü, çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz, dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötü.

bir adam bıçaklasak yahut sokaklara tükürsek, ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede, imdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı, sultan hançerleri gibi ay ışığında, bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız, ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceyi geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.

Anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş bir sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle deli gibiyim, sensiz bu sessizlikle.

ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim.

0: Bir kara toprağa gömmek.
1: Her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarım bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhunu. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.

iki bıçak seç kendine. Biri yaralamak için, biri öldürmek. Pusu kur gözlerinin karanlık gölgesine. Biri sevmek için, biri ihanet, iki yürek seç kendine. Biri yaşamak için, biri gizlenmek. Bir korkak, bir kaçak, bir firar. Kaç kişisin sen sevdiğim çocuk? İçimdeki bıçak iki kere daha dönüyor olduğu yerde. Kalırsan sel basar yataklarımı, gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde. Kimi zamanlar olur sevgilim, iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme.

Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.

0: Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah, benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben.
1: Biliyorum, kolay değil yaşam.
0: Ben yine
1: gönül verip türkü söylemek yar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak. Ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.

Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bileceğim. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avcunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceğim. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bileceğim. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernavut'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam. Bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam. Seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.

Sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar...

0: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun alınmış gibi uyanacaksın.
1: Betül Kayıp Mazbatır. Nerede olduğumu bilmeksizin geçiyor zaman. Hangi devirde yaşadığımı dahi kestiremiyorum. Öylece uzanıp kala kaldım yeşil otların başladığı yerde. Ve üzerimdeki yorgun toprağın sıcaklığı çakılı kaldığım yerden kalkmamı engelliyor. Burada böylece toza toprağa bulanmış uzanırken beyaz bulutların dupduru manzarasına teslim oluyorum. Kaçtığımı ve hatta neden kaçtığımı bile unutuyorum. Burası apaçık bir arazi olabilir ama ben görünmezim. O yüzden korkmak yerine manzaranın keyfini çıkarıp sıcacık bir hisle uyumanın hazzını almaya çalışıyorum. Su sesleri geliyor sol yanımdan. Gürül gürül vuruyor kayaların üzerine. Damlacıklar sıçrıyor yorgun topraktan içeriye ve tenime dokunuyor soğuk sesli bir çağrı. İlerliyor usul usul. Onu daha net duyabileceğim yerlere doğru. Kulaklarımdan içeri süzülebilirsin elbette ancak bu demek değil ki ben soğuk sesli bir çağrıyı dinleyip ayaklanacağım ve tekrar koşmaya başlayacağım. İnatlaşıyorum. Kulaklarım daha çok suyla doluyor. Garip ama kulaklarımın boğulmaya başladığını hissediyorum. Nefes alamıyorlar giderek yükselen sesten dolayı. Boğuk çığlıklarını duyana kadar hareket etmiyorum. Sonra bir güç geliyor. İnadım kırılıyor ve ben kulaklarıma dolan çağrıları tek seferde fırlatıp atıyorum. Kalkıyor üzerimdeki sıcaklık hissi. Önce biraz üşüyorum. Sonrasında etrafıma bakınıp tekrar koşmaya başlıyorum. Koştukça daha çok ısınıyorum ve geri kavuşuyorum sevdiğim sıcaklık hissini. O hissin esasında hep benimle olduğunu kavruyorum bir şekilde. Benden gelen her şey bende yeniden var oluyor ve yükselerek dolanıyor göklerde. Sonuçta beni ben yapan hiçbir şey benden öteye gidemez. Ben de göklerden aşağıya inmiyorum, inemiyorum. Zaten ayaklarımın yere basmasına da ihtiyaç duymuyorum. Yere basarsam kaçmak zorunda kalacağım. Halbuki göklerden aşağı bakarken fazlasıyla özgür. Benim gibi ruhlar özgürlüklerini saklayamazlar. Çünkü her özgürlüğün kendi rengi vardır ve öylesine kendine hastır ki nereden bakılırsa bakılsın gözlerden uzağa kaçamaz. Sadece bu sebeple bile ne karanlık yavaşlatabilir.
0: Bir sabah uyandığında kendi aynanda bulacaksın yüzünü. Sadece kendi yüzünü. Gözlerinde anlamsız bir boşluk, kahverengi bir eksiklik. Rengi değişmiş gibi. Gamzen boş, hiç olmadığı kadar. Belki biraz kendini seveceksin. Gözünden tırnağına kadar sen olan seni seveceksin. Söküp atacaksın kağıtlardan sen olmayan sözleri. Belki de yakacaksın hasret kokan mektupları. Eski şarkılar dinlersin, ömründen eski. Bir sabah sen, sadece sen olacaksın. Avuçların buz gibi uyanacaksın. Bir sabah sen, içinden ruhun

0: gönül verip türkü söylemek yağar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akarboğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak. Ama işte, bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati şişiyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.
1: Sevdanın suskunluğu vardı gönlümde. Kırık döküktü. Gülüşlerimiz bile ziyan olmuştu. Artık cesaretini yitirmiş suskun kalp. Sevginin bedelini ödüyordu. Şilte şilte yağan yağmurun ardında. Ve gökkuşağının renklerinde gizli olan bir suskunluklarım vardı. Ve her suskunluğun ardında bir sevda yatıyordu. O sevdalar artık yalnızlığın suskunluğu olmuşlar.

0: eritilmiş bir buz parçası yüzüyor, beyaza dönmekte olan rakı bardağında. Öyleyse haykırmak lazım, dibini görmeyenin.
1: Ağlayan çığlıklarım var gönlümde. İçimde bulunduğum durumu izah edemez oldum. Gönül karaya boyanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Seni sevecek kalbim yok. Seni seviyorum diyecek dilim yok. Sana tutkuyla sarılacak kollarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Gözlerinden yaş damlaları düşüyor yerlere. Onları tutacak ellerim yok. Sana gelecek ayaklarım yok. Yine de sessizce sever misin beni? Her acıma, kederime katlanmışsın. Hep yanı başımda uyumuşsun. Gözlerinin içi hep beni görerek yaş dolmuş. Bıkmış, usanmış. Yine de sessizce sever misin beni? Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpebilmek. Olmuşum hayata bir ahraz. Her zaman çıkar önüme bir enkaz. Düşerim, beni kaldıracak tek şey senin o güzel ellerin. Yaralı bir bakış atarsın, halime acımışsın. Yine de sessizce sever misin beni? Çünkü hayatım ahraz. Tek yapabildiğim o güzel ellerini öpmek, sensiz yaşayamamak ve sessizce de sevebilmek. Tüm bunlara rağmen sessizce sevebilir misin?

0: Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.
1: Yakınmamış gibi. Yaktığım köprülerin közlerinde hiç yanmamış gibi. Göğüs kafesimden yırtılarak sökülüp atılmış binlerce anı. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Kalabalıklar var edip yalınlığa hiç teslim olmamış gibi. Geçmeyecek ve hep acıtacak derken acıyı hiç hatırlamamak gibi. Geçti mi? Evet. Sanırım geçmiş gibi.

0: Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek. Nerede olduğumu bileceği. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avucunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceği. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bileceğim. Gözlerini söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülümü arayacağım. Oran'da, Pernavut'da, Tambuktu'da, vinçler yine akşamları indirecekler, yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak, sen benim olsan, ben senin olsam, bir gece vakti aklına gelsem, uykunu tutsam, bırakmasam, seni kucaklasam, kucaklasam, birbirimizin kalbini dinlesek, dünyanın kalbini dinlesek, büyük ateşler yaksalar, iki güvercin uçursalar, nerede olduğumuzu bilsek.
1: İşte ben hep böyle garip, mahzun, bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem, gün nasıl başladığında, kayıp kayıp gidiyor dünya, bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra, bu görmek, bu sevmek, bu aziz sıcaklık tende, bu bir nimet. Bu bir nimet, bu ela gözlüm, bu yaşamak bir şiir, harikulade. Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin, bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm, bu bir kötü tecelli ki, nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer, ölümü ellerimde bekleyeyim.

Vakit geldi konağa. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunala. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunala. Kemiklerine yapışık etlerin var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerin var. Bir gün sönecek Kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala. Seni görünce yanar. Bu can burnunda soluk olur Kunala. Uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylonlandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak, bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden, geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur, içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa, başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında, büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak, yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceye geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana, kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine

Daha dokunmadan kuru dilim, çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan, siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri, sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların, korku tufanına yakalandığı, siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler, benzer olmayan bir dünya kursun. Cellat, ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten, bu hercai diken, bu çılgın arzu, sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine, gönül vadelerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi, düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsakları gibi, siyah gözlerine beni de götür. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi, siyah gözlerine beni de götür.

her şeyin, hatta biri olmanın bile hiçleştiği o yeri bulduğunda, kaybetmenin zaferi sarhoş eder ve görünmez olurdu adam. Sakin adımları cana susamış şarkılar söyler, ruh eşine doğru durmaksızın koşardı. Koştukça soluklanır, soluklandıkça nehirler gibi akardı. Ben sanki der, derin bir nefes alır, öyle işte der ve susardı. Ama bu kadar susmak olur mu? Adam bağırır, çağırır, sonra yine susar ve yeniden koşardı. Nefesi ruhuna çelme takar, adam buna rağmen özlemekten vazgeçmezdi. Çünkü yaşamaktan anladığı özlemek, istemek ve hiç durmadan koşmaktı. Ruhunun esir aldığı kente doğru, zamansız kalabalıklarla birlikte koşarken hayatı paylaşmayı öğrendi. Yine de özlemekten kurtulamadı. Belki de bu onu tanımlayan tek şeydi. Vazgeçemedi. Vazgeçmek istemedi. Aşktan vazgeçmek kalbine hiç değmiyordu. Aynaya bakmaya bile cesaret edemiyordu. Çünkü baktıkça yarın bir kader daha çöküyordu ruhuna. Bu kadar yenilgi tek bir kalbe fazla değil miydi? Yine de gün geçtikçe açılıyordu gözlerinin rengi. Kalbine karışıyordu saklı kalmış sevginin iyiliği. Kara dumanlar da dolsa gözlerine, adam her defasında hiçleştiği zaferde yeniden görünmez oluyordu. Gözlerini her açıp kapadığında bir evren daha işliyordu ruhunu. Kapanışlar hep daha yorgun, daha bitkin, daha şefkatliydi. Ama sorulması gereken şuydu. Ruhunu böyle teslim edersen sana ne kalır adam? Hatırla, ilk kez kendi kendine gülümseyip gerçekten mutlu olduğun anı. Hüngür hüngür ağladıktan sonra aynadaki sahte gösterilerini değil, içten kahkahaların. Başını kaldır, göğe bak. Bulutlardan hikayeler uydurmayı unutalı ne kadar oldu? Kendine doğruyu söyle. 100 yıllık bir boşluk var kalbine bağlı her hücrende. Çıkar o kara delikleri gözlerinden. Güneşe değmek değil, güneş olmak kör eder seni. Ruhuna süzülen ışığı al. Bu kez başka bir hiçliğin çıkmazında görünmez ol ve yeniden var et kendini.